Onunla yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Gel seni camiye götüreyim, bugün cuma biliyorsun dedi. Senle benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Biliyorum ama sebebini gerçekten merak ediyorum doğrusu. Bilmiyorum, bilemiyorum ama olmuyor, olmuyor işte, ne bileyim. Hem elbisemin ütüsü bozulup dizleri aşınır diye endişe ediyorum. Gayri ihtiyari gülmeye başladım. Sen şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi? Hayır dedi. Şaka yapmıyorum. Benim giyimime özen gösterdiğimi, özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin dedi. Gerçekten de öyleydi. Birbirinden güzel elbiseler giyer, özellikle yeşilin değişik tonlarından seçer ve her zaman temiz tutardı. Peki hiç camiye gitmedin mi? Çok küçükken dedemle gitmiştim birkaç kere. Ama bir daha gideceğimi zannetmiyorum. Benim ne işim olur camide diye cevap verdi. Dedikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma bin pişman etmişti. Daha sonra el sıkışarak ayrıldık. Onunla konuşmamızdan 2 ay sonra onun camide olduğu haberini aldım. Hemen gittim. Gerçekten de camideydi. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu. Cemaatin arasından geçerek ona yaklaştım. Kulağına eğildim ve şöyle dedim. Hani camiye gelmezdin? Niçin geldin dedim. Niçin? Cevap vermedi. Veremezdi. Çünkü musalla taşının üzerinde yatıyordu. Üzerinde yine yeşiller vardı. Yemyeşiller. Artık bir cenazeydi. Evet. Niçin yaratıldığını bilmeyen, niçin yaşadığını asla bilemez.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

gençlik bahçemizin gülü soluyor. Ömür sermayemiz böyle doluyor. Tomurcuk güllerin ömrü bitiyor.

الأحد سبحان الواحد الأحد سبحان الأبدي

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.

bilirsin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, Ya Basit. Ya Kabıd, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, Ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez. Af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim. Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar. Uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره

0: Türkmen FM. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, tüm danışman ve hükümet yetkililerinin önceden özel izin almadan basına açıklama yapmasını ve medyada yer almasını yasakladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabahattin Numan, 30 Eylül tarihinin devlet çerçevesi dışında hareket etmek için herhangi bir gerekçeyi ortadan kaldıracağını belirtti. Başbakan Güvenlik İşleri Danışmanı Kasım El Aracı, silahlı gruplarla diyalogdan sorumlu komisyonun silahların devletin elinde toplanması konusunda çalışmalarını ve görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Koordinasyon çerçevesi üyesi Uday Abdulhadi, Kanun Devleti Koalisyonu içinde tüm General Kasım Atan'ın İçişleri Bakanlığı için aday gösterilmesine yönelik genel bir mutabakat bulunduğunu belirtti. Petrol Bakanı Basım Muhammed, Amerika şirketlerinin Irak'taki çalışmalarının petrol ve doğalgaz sektörünün geliştirilmesi için önemli bir atılım olduğunu belirtti. İmar ve İskan Bakanlığı, il girişleri ve inşaat ocaklarının girişlerinde toplam 60 ağırlık kontrol istasyonunun faaliyete geçirildiğini açıkladı. Sağlık Güvence Fonu 980 binden fazla biyometrik kartın basıldığını açıkladı. Fon, dijital dönüşümün sürdüğünü ve kağıt karnelerin kullanımının gelecek ayın ortasında sonlandırılacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı 11 ülkenin İsrail'le mal ticaretine kısıtlama getirmesini memnuniyetle karşıladı. Planlama Bakanlığı maaş skalası yasasının uygulanması için öngörülen maliyet tahminlerinin yükseltildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı yıl başından bu yana 249 şüphelinin yakalandığını, 4890'dan fazla sahte sayfa ve hesabın kapatıldığını ve erişime engellendiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları Kerkük'te DAEŞ'le bağlantısı nedeniyle yargı tarafından aranan bir şüphelinin yakalandığını belirtti. Gümrükler Genel İdaresi, Treybil sınır kapısında mevzuata aykırı miktarda ilaç ve sabun bulunan bir sevkiyata el koydu. Güvenlik güçleri Salahattin'in Beyci hadise yolunda DAEŞ mensuplarının saldırısını püskürttü. Amerika Başkanı Donald Trump, İran şu anda Amerika ile bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerika Savaş Bakanlığı, İran'la ilgili operasyonlar için şu ana kadar 43,6 milyar dolar harcandığını Kongre'ye bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Yemenli ve bölgesel taraflara Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler çabalarına yapıcı şekilde katılma çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri ülkenin çeşitli

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Günaydın Türkmeneli. Pazar sabahına yepyeni bir haftanın ilk gününe birlikte merhaba diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kerkük'e düştü yolum. Saatler tam 9'u gösteriyor. Ben Merve Kalay'ı Merve ile Günaydın programıyla karşınızdayım.

0: neden oldum?
1: Efendim, kahvesini alan, çayını demleyen, dükkanını açan, direksiyon başına geçen, evinde güne başlayan herkese kocaman bir günaydın.

Ben Merve ve şimdi Merve ile Günaydın başladı. Bugün yine bol bol sohbetlerimiz, güzel konularımız, sizlerden gelen mesajlarımız ve tabii ki de birbirinden güzel istek şarkılarımız var. Ve güne şöyle güzel bir şarkıyla daha başlayalım.

haftanın ilk iş gününe şöyle hareketli başlamayacaksak efendim, başlamayalım o güne ya daha. Evet, hemen günün sorusuyla başlayalım. Bugün biraz aileden konuşacağız. Programımızın günün sorusu bölümünde bugün ailenizle birlikte vakit geçirmekten en çok keyif aldığınız kişi ya da kişiler kim? Kuzenlerimiz mi, teyze çocuklarınız mı, amca çocuklarınız mı, amcalarınız, dayılarınız, işte ablam, abim, eniştem, yengem, ben onlarla çok mutluyum ya, onlarla bir araya gelince sohbet, muhabbet asla bitmiyor dediğiniz kişiler kim? Hadi cevapları yollayın.

Programımızın ilk mesajı gelmiş. İlk mesajımız diyor ki, Şehitler Diyarı'ndan herkese günaydınlar, iyi yayınlar dilerim Ali Köprülü. Hoş geldin Ali, günaydın, nasılsın, inşallah iyisindir. Altın Köprü'ye de saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Efendim, Dirsavuski, ben de mesaj yazma ısıran, benim mesajımı da okuyun. Ya da ben de telefon yedim ya Dirsavus. Hemen 0770-131-34-61 telefon numarasıyla bize telefon ediyorsunuz. Ve güzel sohbet, muhabbet ediriz inşallah birlikte. Güzel bir şarkı daha hazırladım.

Esnaf kardeşlerimize bol kazançlı bir gün temenni ediyorum efendim. Özellikle de sanayi bölgesine bizleri dinleyen birçok kardeşimiz var. Allah kolaylık versin diyelim. Hem ustalarımıza hem şu anda arabasını tamire götüren herkese. İki taraf için de gerçekten zor. İki tarafı da unutmayalım efendim. Telefon etmek isteyen 0770 131 34 61 numarasıyla telefon edebilir.

Güzel bir mesaj daha gelmiş. Günaydın necesen, iyisin inşallah. Ben iyiyim, sen necesen? Ben Orhan Kerkük'ten. Başım gözüm üzerine Orhan. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sen necesen, inşallah iyisin.

Efendim, bugün güne şöyle çok güzel başladık. Şimdi hareketli başladık. Pazar günü, iş günü olduğu için biraz böyle hafif stresliyiz. Bence memleketin yarısı işe başladı. Bugün de diğer yarısı efendim. Özel sektörde çalışanlar dün başladı aslında. Hafta sonu tatil değildi ama daha böyle devlet göreminde olanlar diyelim. Pazar günü başlatmış oldu. O yüzden işbaşı yapan herkese hadi güne başlayalım diyoruz. Şöyle enerji dolu, efendim arayın, istek şarkım var, ben de konuşmak istiyorum, horyatım var, şiirim var, ne bileyim bir derdim var diyorsanız telefon hattımız açık. 0770 131 34 61 numarasıyla telefon edebilirsiniz.

Bugünün sorusu, ailenizle birlikte zaman geçirmeyi en çok kimiyle haz edesiniz? Dayım uşağları, atam uşağları, amam uşağları, dayım uşağları ya da dayımla, atamla, bibimle. Mən vaxt geçirmeyi çok sevirəm. Bir araya gelende sohbet, muhabbet çok güzel olur ya. Dediğiniz kişiler kim efendim? Günün sorusu buydu bugün. Hadi bakalım, bugün aileden kimlerin adını işiteceğiz? Hapuzdan cevap bekliyorum. Ali demiş ki, ben haftanın her günü Erbil'deyim abla, işim gereği demiş. Öyle mi sen, ama Altınköprü'de oturuyorsun fakat Erbil'e gidiyorsun iş gereği, güzel. Erbil ayrı bir güzel. Köprü ayrı güzel efendim, ne büyük şans. Hadi uyanmayanlar uyansın, kahveler, çaylar hazırlansın efendim. 90.1 frekansından sizlere sesleniyorum. Ben Merve Kalay'ı. Kerkük'ten dünyaya sesleniyoruz.

Hadi cevaplarınızı bekliyorum. Orhan, Ali, siz de hazır böyle aktifken mesajlarınız. Yazın bakalım ailede en çok kiminle vakit geçirmeyi sevirsiniz?

Şimdi hava durumuna göz atmaya başlayalım. Başkent Bağdat'la başlayalım. Bağdat 31 dereceyle güne güneşli bir şekilde merhaba demiş. Kerkük güneşli bir güne 29 dereceyle merhaba demiş. Erbil güneşli bir güne 28 dereceyle merhaba demiş. Musul güneşli bir güne 28 dereceyle merhaba demiş. Basra güneşli bir güne 36 dereceyle merhaba demiş. Selahattin ise 30 dereceyle güneşli bir şekilde güne merhaba demiş. Telafer ise daha serin diğer illere göre. Musul ve Telafer bugün güneşli bir güne 28 dereceyle merhaba demiş. Bugün serin olan neresi var en çok? Musul, Telafer, Erbil var. Daha sonra Kerkük. Sonra Selahattin, Bağdat diye devam ediyor serinlik açısından baktığımızda.

Çok sevdiğim bir grup zaten ama bu şarkıyı bir başka seviyorum. Şimdi benim bütün manilerim bütün yaşlara uygundu. Genç, orta yaşlı, biraz daha yaşta büyük olanlara, herkese uygun. Ama ara sıra benim sevdiğim şarkıları da dinletmeyi çok seviyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Evet, günün sorusunu hatırlatalım tekrar. Bugünün sorusu, aileden konuşalım dedik bugün. Bugün ailemizle birlikte vakit geçirmekten en çok keyif aldığınız kişi ya da kişiler kim? Halamın oğlu, halam, dayım veya dayızam uşağı, dayızam, en çok kiminle vakit geçirmeyi çok sevesiz? Yani vakit geçiren davuz çok mutlu oğlusuz, o kurulan sofralar, sohbetler doyumsuz oluyor. Keşke her gün onu yaşasam dediğimiz kim var? Veya kimler?

Orhan diyor ki tek başıma daha mutluyum. Ya. Allah bozmasın kardeşim. Hep mutlu ol inşallah. Yüzünde tebessüm eksik olmasın inşallah. Ama sen de bizim kardeşimizsin. Biz de varız.

Ali kardeşimiz galiba bizi araçta dinliyor. Bir video göndermiş, şu anda açamıyorum. Kendisine çok teşekkür ederiz. İyi sürüşler dileyelim o zaman sana.

baba gönlün eyle. Efendim, eğer siz de istirsanız bize telefon edersiniz. İstek maniviniz, bir mani işitmek istirsanız. Ben bugün söyleşmek istiyorum. Yani bir horiyatım, bir şiirim var. Ya da sohbet edelim diyorsanız 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz bize. Tekrar yavaş söyleyeyim o zaman. 0770 131 34 61. Cumali ve Elif'ten güzel bir mani işittik. İndi sıra geldi Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray'a. Doyulur mu?

sayılır mı? Evet, WhatsApp'tan arayabiliyor muyuz diye sormuşlar. Evet, buyurun arayın, hemen bekliyorum. Bu arada Altınköprü'den bir başka mesajımız geldi. Ali babası şöyle yazmış, ne diyor? Çok güzel Altınköprü. Selamlar Ali babası, sen de hoş geldin. Altınköprümüze de saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim efendim. Güzel şarkımızı dinlemeye devam ediyoruz. Bizleri aramak isterseniz 0770 131 34 61 numarasıyla bize telefon edebilirsiniz.

0: bugün ilk iş günüm, hiç takatim yok, bugün keşke başlamasaydı, biraz daha istirahat etseydim diyenler hoş geldiniz. Hadi saat 9'da günü başlattık, hadi toparlanma zamanı, yeni bir haftaya merhaba diyorum. Ve iyi ki bir işimiz var, bu da bir şükür sebebi. Dünyanın en güzel şeyi, helal bir şekilde eve götürdükten sonra çalıştığınız parayı, gerçekten onun tadına doyamazsınız. Zor ya da kolay iş diye bir şey yoktur aslında. Sorumluluk almanız o işte, sizin zaten o işi en kolay hale getirmenizdir. Ne kadar o iş hakkında sorumlu olursanız, ne kadar işinizi severseniz efendim, o kadar o işten zevk alırsınız. Ben size bu nacizane tavsiyeyi verebilirim. Çünkü hayatım boyunca birçok, kendi işim radyoculuk olsa da yine de birçok iş denedim. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Alalım Ali'ye, alo diyelim. Alo.
1: Merhaba ablam, nasılsınız? Herkese iyi günler dilerim. Hayırlı sabahlar dilerim.
0: Günaydınlar Ali. En sonunda ses ve işte hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Sağ olasın ablam. Allah razı olsun. Allah razı olsun ablam. Bütün radyoyu dinleyenlerden de.
0: Çok teşekkür ederim. Nece sen şu anda haradasın? Bir video yollamıştı. Araba içindeydi. Bas edebilmedim videonu açım. Galiba yoldasın.
1: Araba dözüldü. Araba dözüldü ablam. En son hemen blok işlerim. Amellerde işlerim.
0: Bəli.
1: Mama bloklarda işlerim.
0: Allah kuvveti versin yani.
1: Kasabatım oradaydı yani. Sağ olasın. Allah razı olsun. Benim memleketimde bu iş çok azdı. Ben dedim mecbur ya uşağın rızkını gelip buradan kazandım.
0: Allah bol kazançlar nasip etsin kardeşim sana inşallah. Kolaylık versin.
1: Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah.
0: İnşallah.
1: Allah'ım rica etsem Sinan Özel'den bir şarkı seslam.
0: Baştan gözlerine hangi manisi olsun peki?
1: Hocam rica etsem bir güzel görmedim senden. Özel şarkının adı başka bir şeydi demeyeyim. Muhtemelen diyeyim Özel.
0: Bir güzel görmedim.
1: Senden. Tamam değil sen ablam, özledim.
0: Yoksa ben yanlış anladım.
1: Yok mu nenem, ben sana yazarım. Yani şarkının adını istemiyorum.
0: Tamam, baştan gözlerine, baştan gözlerine. Sen yaz, ben hemen hazır ederim.
1: Allah razı olsun.
0: Ne demek, başım gözüm üzerine. Emredesen, kuvatı da olsun. Allah sana kolaylık versin kardeşim.
1: Allah razı olsun.
0: Allah'a emanet ol. Çok teşekkür olsun, ederiz. Efendim Ali kardeşimiz bizim sürekli bizimle mesajlaşan, böyle programlarında sağ olsun mektuplarını, mesajlarını eksik etmeyen kardeşlerimizden, takipçilerimizden bir tanesi. Sesini de duymuş olduk. Siz de Ali kardeşimiz gibi telefon etmek istiyorsanız belki efendim.

sen sözü eşitmek istirəm. Bugünkü sorumuz neydi? Dedik bugün biraz aileden bahsedelim ya. Ailede birlikte vaxt geçirtmeyi çok sevdiğimiz kim var? Mənim dayızam uşağı var, dayım uşağı var, amım uşağı var, dayızam atam uşağı var. Kiminle daha çok vaxt geçirmeyi sevirsiniz? Yani bir araya gelen davuz, eniştavuzla, yengavuzla ya da bibuzla, dedavuzla. Mən çok vaxt güzel geçiriyor. Asla bitmesin istirəm. O vaxt dediğiniz kişiler kimdi? Kiminle en çok bunları yapmayı seviyorsunuz? Zaman geçirmeyi efendim.

Efendim, bugünkü sorumuz neydi? Dedik biraz aileden bahsedelim. Bugünkü sorumuz, en çok zaman geçirmeyi sevdiğiniz kimler var? Benim en çok zaman geçirmeyi sevdiğim çok kıymetli arkadaşlarım var efendim. Birkaç gün önce de yine öyle bir ortamda bulundum. Çok güzeldi, çok samimiydi. Evet, ailemle de zaman geçirmeyi muhakkak seviyorum. Ama bazı arkadaşlarım benim için aileden daha fazlası, kardeşten daha ötesi. Gerçekten özellikle de Mine ile Merve bana çok yakın. Onları çok seviyorum. Yusra yine, Ahmet keza öyle. Ahmet bir başka zaten. Gerçekten hepsi çok kıymetli. O yüzden ben onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Hani hep size soruyorum ya, biraz da ben cevap vereyim. Benim için efendim isimler bunlar. Ben bunlarla daha çok zaman geçirmeyi çok seviyorum. Şimdi ilk istek şarkımız gelecek. Ama ilk önce şu şarkıyı dinleyelim.

Evet efendim, bugünkü sorumuzu ben cevapladım. Cevaplar gelmeye başladı, şimdi paylaşacağım. Ama şöyle bir konularımıza da dönmek istiyorum izniniz olursa. Şimdi bugünkü sağlık köşemizde şu var: tansiyonumuzun düştüğünü nasıl anlarız?

Ama şu nankör insanlardan çektiğimiz nedir? Efendim çok sevdiğim bir şarkı, çok seviyorum. Böyle üst üste dinleyebilirim saatlerce, hiç bıkmam. Çok güzel, böyle ambiyansı, neşesi falan çok güzel. Şimdi gelelim istek şarkımıza efendim. Sinan Özen'in çok sevilen şarkılarından bir tanesi. Ama Sinan Özen'in duygusal şarkısı da bir başka, değil mi?

sağlık köşemize geçmeden önce Musul'dan Muhammed yazmış. Diyor ki sorunuzun cevabı, ben en çok halamla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çok beni güldürüyor, güzel yemekler yapıyor. O yüzden halamı çok seviyorum. Kendisine de sizin aracılığınızla iletmiş olalım demiş. Sorunun cevabı. Çok teşekkür ederiz efendim. Musul'a sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi yolluyoruz.

Efendim radyosunu belki de yeni açanlar vardır. Saat 9'da günü başlattık biz. Şu anda 9.30. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seni İlk istek şarkımızı da dinlemiş olduk. Şimdi geçelim sıradaki şarkımıza efendim.

0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Sağlık köşemizde bugün ne vardı? Dedik ki tansiyonunuzun düştüğünü nasıl anlarsınız? Bugünkü sağlık köşemizde vücudumuz bize hangi belirtileri verir ki biz tansiyonumuzun düştüğünü anlayalım?

Evet, tansiyonumuzun düştüğünü, baş dönmesi, göz kararması, bulanık görme, halsizlik, sersemlik, mide bulantısı ve bazen bayılma düşük tansiyonun sık görülen belirtilerindendir. Özellikle oturduğumuz veya yattığımız yerden hızlı kalktığımızda bu şikayetler ortaya çıkar. Peki başım döndü, demek ki tansiyonum düştü diyebilir miyiz? Hayır. Baş dönmesinin birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenle mümkünse tansiyonunuzu ölçmek gerekir. Peki tansiyon neden düşer? Asıl sorunun cevabı burada yatıyor.

Yeterince su içmemek, aşırı terlemek, kusma veya ishal, bazı ilaçlar, bazı sağlık sorunları tansiyonun düşmesine neden olabilir. Ve son olarak hangi durumlarda doktora başvurmalıyız? Uzmanların dediğine göre düşük tansiyon sık tekrarlanıyorsa, bayılma yaşanıyorsa veya belirtiler şiddetliyse mutlaka bir sağlık uzmanına danışmak gerekir. Kısacası vücudumuzdaki belirtileri dikkate alalım ama kesin olarak tansiyonumuzun düştüğünü anlamak için bir ölçüm yapmayı ihmal etmeyelim.

günün sorusu. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Bugün biraz aileden konuşalım dedim. Ailemizle birlikte vakit geçirmekten en çok keyif aldığınız kişi ya da kişiler kim diye sordum. Kuzenleriniz mi, teyze çocuğunuz mu, amca çocuğunuz mu, yengeniz mi, enişteniz mi yoksa başka biri mi? Onunla bir araya gelince zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Dediğiniz kişi ya da kişiler kim? Hadi bakalım bugün aileden kimlerin adını duyacağız.

Günaydın Merve abla, neler kaçırdım özetler misin? Seve seve. Hava durumundan bahsettik, günün sorusunu sorduk, sağlık bilgimiz vardı. Tansiyonumuzun düştüğünü nasıl anlarız diye. Onun haricinde şimdi yine bir hikayem var. Kalan bir sürü konumuz var, henüz bir şey kaçırmadım. 0770 131 34 61 numarasına telefon edebilirsiniz. Mesela benim bugün bu derdim var ya, konuşmak isterim veya ben bu horyatı şiiri demek isterim. Çünkü çok horyat şiir yollusuz WhatsApp hattımıza. Buyurun efendim, eğer mani istirsaviz yine de buyurun telefonlarınızı beklerim.

Efendim, programımıza bir de hikaye ekledik isteğiniz üzerine. Ama bugün farklı bir hikayem var. Bugün Kayahan'ın bir şarkısının hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kayahan'ın benim çok çok sevdiğim bir şarkısı vardır. Odalarda Işık Sızım. Şimdi onun hikayesi ve ismi nasıl çıkmış? Yıllar önce Antalya'da bir otelde Sezen Aksu ve Kayahan'ın tesadüf eseri odaları yan yana düşmüş bir konser. İkisi de ayrı ayrı konsere gidecekler ve dinlenmek için bir otel seçmişler. Ve tesadüf eseri odalar yan yana düşmüş. Gece yarısı Sezen Aksu yan odadan öyle güzel sesler duyuyor ki Kayahan'ın sesini duymuyor. Kayahan sadece şarkıyı besteliyor müzik anlamında ve hayran kalıyor. Kapıyı çalıyor. Tesadüf eseri de kapı açık bu arada. Yavaşça içeri gidiyor ve bakıyor ki kapkaranlık bir oda. Odadan yükselen bir melodi ve ay ışığı vuruyormuş. Atmosfer çok güzelmiş, çok etkilenmiş. Bir anda dikkatli bakınca aslında o melodinin sahibinin Kayahan olduğunu görmüş. Çok etkilenmiş ve Kayahan'a oturmuş yardım etmiş. Ve Kayahan bu güzel besteyi yapmış sonrasında. Yani o karanlık gecede ortaya çıkan bir çalışma. Daha sonra odalarda ışıksızım olarak dinleyiciyle buluşmuş. Müzik insanı ne kadar uzaklara götürüyor değil mi? Bazen müziğin arkasından gitmek çok iyi diye düşünüyorum. Ben bazen alışveriş merkezlerinde bir şarkıyı beğendim mi oradan ayrılmıyorum bu arada. Bitene kadar dinliyorum.

0: sorunum bu.
1: Murat Gedik'i demiş ki, günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum. Hay hay. Murat, günün sorusunu sana sorayım. Bugün şöyle bir soru sordum. Dedim ki sorumuz aileyle ilgili olsun. Ben ailemde en çok dayıcam uşağı, atam uşağı veya bibimle, dedemle, dayım uşağıyla, amım uşağıyla zaman geçirmeyi çok severim veya atamla. Çok severim zaman geçirmeyi dediğiniz kim var? Cevaplarınızı beklerim. Ben bu hikaye konusunu eklerken bu kadar beğeneceğinizi düşünmemiştim. Çok beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim ya.

Efendim, Murat arkadaşımızı daha fazla bekletmeyelim. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemişti. Ben de hemen hazırladım. Umarım beğenirsin Murat.

olsun. Murat cevap vermiş, diyor ki bir halam oğlu var, o benim kardeşim, hani kardeşim gibi beraber büyüdük. Ben onunla, yani büyük olmayı da en güzel vakit onunla, hep onunla geçiriyorum diyor. Ne güzel. Murat'ın cevabı atası oğlu oldu. Allah dostluğumuzu bozmasın Murat. Ölüm.

Evet efendim, İmparator'un sesinden güzel bir şarkı dinledikten sonra şimdi güzel bir mane işi dağın. Hadi şöyle pazar sabahına, yeni bir haftanın ilk gününe birlikte merhaba diyoruz. Yavaş yavaş programımızın bir saatini doldurmak üzereyiz efendim. Saat 9'da güne başladık. Kahvesini alan, çayını demleyen, dükkanını açan, direksiyon başına geçen, evinde güne başlayan herkese Türkmen FM'den günaydın diyorum.

Hikaye için, bu güzel şarkı için teşekkürler. Eline sağlık. İyi yayınlar Merve Hanım. Başarılar dilerim sana. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bu güzel mesajlarından sonra başarısız olmak mümkün değil. Sizin takdir ettiğiniz, beğendiğiniz her şey benim için çok güzeldir. Sizin için en güzelini yapabiliyorsam ne mutlu bana.

Emil Berberoğlu'yla Yunus ilk programı yaptım onlarla. Henüz çok böyle küçük yaşlardılar, biraz daha bu kadar popüler olmamışlardı ama ilk adımlarını atmışlar çok güçlü bir şekilde. Çok güzel bir program olmuştu hatırladığım kadarıyla. Çok samimi iki kardeş. İki kardeşle program yapmak gerçekten çok güzel, biliyor musunuz? Eğer dinliyorsalar onlara da sevgilerimi ileteyim ayrı ayrı. Evet, indi saat ona yahundu. Ne olur ona yahun, artık biz tam böyle evdekiler de tam anlamıyla uyanmaya başladı. Bugünün sorusu neydi? Bugünün sorusu, ailemizde vakit geçirmeyi sevdiğimiz, keyif aldığımız kim ya da kimler var? Atam uşağı, dayım uşağları, amım uşağları, dayım uşağları, bibim, dayım ya da yengem, eniştem, dediğiniz kim var? Eltim, dediğiniz kim var? Mən vaxt geçirməyi özüydən çox sevirəm. Kim ya da kimler var? Hadi yazın. Mesajlarınızı bekliyorum ya da telefon elavın 0770 131 34 61 numarasına. Artık bitti. Duygusal defterini kapattık arkadaşlar.

Abla, ben sorunun cevabını şöyle yanıtlıyorum. Eşimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Maşallah eşimden başka kimsem yok demiş. Olsun, biz varız. Olur mu öyle şey? Ne güzel, eşinizle de güzel zaman geçirebilirsiniz. Evlatlarınızla da, ailenizden biri. Mesela bak, ben kendi cevabımı ne verdim? Arkadaşlarımın adını verdim yani. Onlar benim ailem gibi. Elbette ailemle zaman geçirmeyi seviyorum ama şöyle bir şey var. Mesela ben Türkiye'de büyük olduğuma daha az zaman geçirdim dayızam amım uşaklarıyla ve o büyüdükten sonra da ne kadar istesem de uşaklığı gibi olmur yani, o sıcaklığı karşı taraf birbirine verebilmir. O yüzden mesela arkadaşlarımdan aynı şey alırım ben arkadaşlarımın adını verdim yani, çok normal.

0: gözlerin cellabım.
1: Hareketli şarkılar başladı. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Enerjimiz yerinde. Modumuz yüksek.
2: Bilemem ki nereden çıktın karşıma güzelim.
1: Bilemezdim. Doğukan çok böyle yayına çok aşina. Doğukan alalım mı bir gün bu şarkının sahibini?

Efendim tekrardan hoş geldiniz. Gönlümüze, radyomuza, evimize, ailemize. Güzel konuların ardından son kez böyle son sonlara doğru güzel konularımız var. Fakat son konularımızdan bir tanesini paylaşayım. Abla sorun neydi bugün? Evet diyelim, ondan sonra aktiflik başları. Gerçekten öyle adı. Bugünkü sorum, ailemizde vakit geçirmeyi çok sevdiğimiz kişi ya da kişiler kimlerdi? Cevap verenler dedi atam uşağı, biri dedi eşim, biri dedi tek başıma daha mutluyum. Bir arkadaşımız dedi halamla çok zaman geçirmeyi severim. Bir arkadaşımız dedi bibimle vakit geçirmeyi çok severim. İlginç cevaplar gelir. Sorumuz şöyleydi. Dedik ki bu, eğer ailenizden biri ya da birileriyle vakit geçirmeyi sevirseniz bu kimlerdi? Hala olabilir, dayızav, bibi, dayı, amı, yani uşaqları hangisiyle daha çok zaman geçirmeyi sevirsen?

Bu arada arkadaşlar ben bir şey daha istedim selaşım. Bugün sabah fark ettim. Erbil'de yaşayandan çok az BBSU sesi eşitleriydim. Yani çok çok az. Ama Kerkük'te biraz daha hissedirem BBSU sesi daha fazla gelir. Erbil'de parklara gidenden daha fazla ağaçlık yerlerde gelirdi. Şehir içinde hiç eşitmirdim. Bas burada memleket içinde de çok BBSU sesi gelir ya. Sabah çok hoşuma gitti. 2-3 gündür böyle dikkatimi vermişim farkında olmadan. Gerçekten de böyle. Ama ne güzeliydi. BBSU su geldi, el yattı, gün battı. Ne güzel hikayelerle büyüdük ya.

Evet, ilk bir saati geride bıraktık. Son bir saate geldik. İstekleriniz için bekliyorum. İstediğiniz bir mani var ise hemen yazın. Beraber eşidağın efendim.

Bir arkadaşımız yazdı. Konu BBC'du yok. Döge. Sadece dedim ki Erbil'de seslerini çok az evşidirdim. Kerkük'te maşallah daha fazla evşidirem. Çok sevdiğim bir kuş türüdür. BBC'ye Türkmen kuşu değilim.

bu hikaye köşesini beğenen çok olmuş. Biraz kış gelsin, ben daha sizi sevdiğimiz tarzdan yapacağım. Bir de ben seslendirmeyi çok iyi yaparım. Sizin için çok farklı bir şey yapacağım. Biraz daha kış gelsin. Kış günü bu şeyler daha fazla eşidilmek yanında güzel giyilir yani. Kışa çok uyur o hikaye, özellikle kışa çok yakışır. Şimdi gelin bugün farklı bir şeyden bahsedelim. Yine ilginç bir şey. Şimdi biz çoğu zaman patlamış mısır çok severiz. Şamdarı. Çok çok severiz. Özellikle de sinema izlerken işte ya da evde, indi hepimiz neredeyse özellikle kış günleri çok fazla yapılır. Şimdi patlamış mısır, size desem patlamış mısırın tarihi 6700 ya da 3000 yıl öncesine aitti. İnanamazsınız buna. Araştırmalar, arkeologlar Peru'da yaklaşık 6700 ile 3000 yıl öncesine ait mısır kalıntıları bulmuş. Araştırmalar o dönemde insanların mısırı farklı şekilde tükettiğini ve patlamış mısır da yaptığını gösteriyormuş.

Yani Mısır'ın düşünün çok yani bakın 6000 ya da 3000 yıl önce mısır patlatmak zaten var imiş. Ama kış günler biz ne kadar haz ederiz değil mi? Çocuklar için de bakın uzmanlar bunu konu almışydı. Dünyanın diri en sağlıklı atıştırmalı arasında yer alır bir listede uzmanların dediğine göre. Çünkü çok sağlıklıdır. Ama mısır patlatan davuz çok yağ kullanmavın yeterlidir. Evet efendim, gelin bugünkü istek şarkılara. Bir Hakan Peker isteğimiz vardı Esra'dan. Günaydın, mutlu sabahlar Merveciğim. Ben Esra. Kerkük'ten yazıyorum, Bağdat yolundan. Lütfen bir Hakan Peker şarkısı ver benim için. Gece gündüz hep aynı. Soruna cevap olarak da ben annemle zaman geçirmeyi çok seviyorum. Onunla çok güzel sohbetler ediyoruz, mutfakta zaman geçiriyoruz. Ben onunla zaman geçirmeyi çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Hemen istediğin şarkıyı hazırladım ben de.

Bugün burçların konusu ne mi? Soran olmuş. Burçlar sabahları nasıl uyanıyor? Hadi herkes itiraf etsin. O hani alarmı kuru telefonda. 3 kere kapatar, 4 kere kapatar. Diğer 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika. Biraz da hayatı. İndiğinde uyanam işe gider ha. Diye diye her şeyi son ana bıraktığımız kimler var? Girdi yoluna, zengin koca gir, taktı koluna, bakındı. Vallahi ben bunu hayatım boyunca yapabilmedim bilirsiniz. Çünkü genelde hep programlarımız sabaha düştü. Sabah programı olan biri mutlaka çok erken kalkmak zorundaydı. Hem sesi açılsın hem de daha çok beynini toplasın diye bilir yani. Zihnini toplasın diye. O yüzden böyle bu fırsatı hayatım boyunca yaşayabilmedim. Cuma günlerde, benim istirahat günümdü. Ne hikmetse cuma günleri ben daha erken uyanırım. Anlamadığım bir durumdu. Şimdi yani istirahat günüydü, izin günüydü, haftalık izin günüydü. Neden erken uyanı sandırım kendime? Gece daha geç yatırım, yani geç uyanmak için ama yine de bilmiremmişim. Bugün burçlarla ilgili seleşeceği burçlar necadi uyanmakta? Hadi bakalım herkes burcunu desin. 0770 131 34 61 numarasıyla bana ulaşabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir şarkı esnaf kardeşlerimize gelsin. Allah bol kazançlar nasip etsin inşallah. Lokantası olan şefleri de unutmuyoruz efendim. Lokanta işi çok zordu gerçekten. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, polislerimize, A'dan Z'ye görev başında olan herkese, belediye işçisi olan bütün kardeşlerimize saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim efendim. 0770 131 34 61 numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Uykudan çok zor kalkan bir insanım. Akrep burcu demiş Ali.

Türkmen FM'de sabah başladı. Saatler 9'u gösterirken hadi uyanmayan varsa, güne ben iyi başlamadım, enerjim yerinde değil diyorsanız doğru adrestesiniz. Hoş geldiniz efendim. Ben Merve Kala ile birliktesiniz şu anda. Programım 2 saat boyunca sizlerle güzel konular konuşuyoruz. Ben ne kaçırdım demeyin. Hiçbir şey kaçırmadınız. Gerekirse özetleriz. Hadi güne şöyle bu pazar günü güzel başlayalım. Günün sorusu neydi? Bugün biraz aileden konuşalım dedik. Ailenizle birlikte zaman geçirtmeyi sevdiğiniz, keyif aldığınız en çok kimler var? Anneniz, babanız, atavuz, amuuz, dayıuz, dayızavuz ya da uşağları, bibim, dedem, öz uşağım dediğiniz kimler var?

Mən güzel bir mani hazırladım. Tam bu maniyə yakışır. Mən də çox sevirəm, itiraf edeyim. Çox sevdiğim bir manidir. Birlikdə dinləyin efendim. Tekrardan radyomuza, gönlümüze, evimize hoş geldiniz frekansımıza. 90.1 frekansından, karasaldan sizlere sesleniyoruz. Ama aslında biz dünyaya sesleniyoruz.

bazı şarkıları o kadar çok seviyorum ki neden bilmiyorum ama çok iyi geliyor. Enerji, o aktardığı enerjisi, o yılların, geçmiş yılların hatırlatmasına nasıl desem ya. Klibiyle, işte müziğiyle, sözleriyle çok hoşuma gidiyor.

bilsem ziyan olacağını, çıra gibi yanacağımı, biliyorsun bulacağımı, gelip seni çalacağımı.

Çok güzel değil mi? Aslında ne kadar hem bir sitem var hem de ne kadar karşı tarafı sevdiğini anlatmaya çalışıyor. Güzel bir şarkı. Efendim, günün sorusunu sorduk. Sağlık köşemizden bahsettik. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konuya. Burçlar. Şimdi biraz burçlara bakıyoruz. Burçlar sabahları nasıl uyanıyor? Kim gözünü açar açmaz güne başlıyor? Kim 5 dakika daha deyip tekrar uyumaya devam ediyor? Kim telefonunu eline alıyor? Yapacaklarımın teminatı. Hadi bakalım, başlayalım.

Evet, 0770-731-34-61 numarasıyla bize telefon edebilir, ulaşabilirsiniz. Benim horyatım var, şiirim var ya da isteyen bir mani, o armağan edin, buyurun efendim, derdim var, Seleşah'ın, yine buyurun. Belki Remsizler'e.

Evet, Koç burcuyla başlayalım. Elhamel. Sabah gözünü açar açmaz ayağa kalkar. Beklemek ona göre döygi hemen güne başlar. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı. Geçağın boğa burcuna eş sabır. Dir ki hayatın tadını çıkarmayı sever. Yatak, çay, kahvaltı, acele hiç gerek yok. Hiç uyanmağı sevmez. Doğru mu sevgili boğa burçları?

Gelelim ikizler burcuna El Cevza der ki daha gözünü açmadan telefon elindedir. Mesajlar, haberler derken gün çoktan onun için başlamıştır. Doğru mu ikizler? Yengeç burcu Esrar Atan der ki sabahları biraz sakinlik ister. Güzel bir kahvaltı ve sıcak bir çay varsa keyfi yerine gelir, hemen uyanır diyor. Söylediğim tüm sözlerin dörtte üçü kolpa. Gelelim Aslan burcuna El Esed. Güne enerjik başlar, aynaya bakıp bugün güzel olacak diye hazırlanır ama çoğu zaman da uykusu gelir. Doğru mu Aslan burcu?

Efendim, Başak Burcu El Azra daha yataktan kalkmadan günün planını yapmıştır. Ne yiyeceği, ne giyeceği bellidir. Doğru mu? Bu kadar mı aceleciyiz? Güzel. Şimdi ilk 6 burcumuzu söylediği güzel bir şarkıyla kısa bir mola verelim. Ardından günün sorusuna yeniden hatırlatalım.

Şimdi bir Yıldız Tilbe ya. Yıldız Tilbe'yi dünden hazırlamıştım. Dedim programda dinlerim. Dün de dinledim. Çok seviyorum ya. Çok kafa kadın bir kere. Tarzına bakmayın ya. Çok böyle gerçekten özgüveni cidden yerinde. Gerçek bir sanatçı. Sesi karşısında imparator duramamış. Yorumlamak bize düşmez. Şimdi kalan 6 burcumuzu söylemeden önce günün sorusu neydi? Bugün ailemizle vakit geçirmeyi sevdiğimiz en çok kim ya da kimler var dedi.

Çok samimi bir şarkı ya. Cevap nasıl cevaplar verdiler Merve abla? Nasıl cevaplar verdiler soruya? Annem diyen oldu, halam diyen oldu, atam uşağı diyen oldu, eşim diyen oldu, evladım diyen oldu, arkadaşlarım diyen oldu, bibim diyen oldu. Efendim, herkes kendine göre bir cevabı var idi. Sen bu kadar cevaplar merak edirsen, Ersen kardeşim, sen de yaz. Senin cevabın kim peki?

Evet, güzel şarkımızın ardından burçlara kaldığımız yerden devam edelim. Terazi burcunda kalmıştık. El Mizan, sabah hazırlanırken ne giyeceğine karar vermesi biraz zaman alabilir. Bu mu şu mu derken vakit geçer. Bugünkü burçlarla ilgili konumuz neydi? Sabahları burçlar nasıl uyanır? Uyanabilir mi, uyanamaz mı? Uyandığında ilk ne düşünür? Terazi ilk elbise düşünüyormuş. Doğru mu? Yani acaba bu okula da gittiğinizde ya da işe de gittiğinizde çok acil bir şey olduğunda da mı böyle? Ben onu merak ediyorum. Geçelim Akrep Burcu'na. Akrep Burcu der ki sabahları sessizliği sever. Konuşmadan önce bir kendine gelmesi gerekir. Hele de çay içmediyse aman yaklaşmayın, çok sinirlidir diyor. Doğru mu sevgili akrepler? Yay burcuna gelelim. El Kaos burcu der ki alarm çalar kapatır, alarm çalar kapatır. Bir daha çalar yine kapatır ama sonunda kalkınca güne çok hızlı ve neşeli başlar. Abi madem uyanacaksın neden alarm bu kadar çok kapatıyorsun? Neyse geçelim Oğlak burcuna. El Cedi, alarm çalmadan uyananlardan sabahın erken saatlerinde bile yapılacaklar listesi hazırdır. Varsın.

Oğlak Burcu El Cedi, alarm çalmadan uyananlardan sabahın erken saatlerinde bile yapılacaklar listesi hazırdır. Güzel. Bakalım benim burcum. Benim burcum nedir? Kova. Yani Delu. Gözünü açar açmaz aklına bambaşka bir fikir gelir. Daha kahvaltı yapmadan dünyayı değiştirmeye hazırdır. Lanet olsun. Çok doğru. Sabah ben uyandım, aklımda bir şey var. Ne gerek var ya? Bu bir sabah, bir uyan. Böyle aklımda yani bir şey var, bir fikir var. Nasıl uyandım, ne giydim, nasıl çıktım evden, iş yerine ne ara geldim bilmiyorum. Aklımda sadece o projeyi ortaya koymak var. Gerçekten çok ya. Bir yandan kötü, bir yandan güzel. Burcumu seviyorum. Farklı oluşunu bile seviyorum. Artık sevmesem de yapacak bir şey yok. 36 yaşındayım yani, değiştirecek değilim. Balık burcuna gelelim. Elhut der ki sabahları yataktan ayrılmak istemez. Rüyasının en güzel yerinde alarm çalınca biraz daha der ve yine uyur. O yüzden işe hep geç kalır. Doğru mu sevgili balık burçları? Efendim, şimdi burçların sabah halleri böyleydi. Siz kendinizi hangisinde buldunuz? Hangisi doğruydu sizin için? Şimdi güzel müzikimizle devam edelim. Müzikimiz de nerede? Şimdi güzel müziğimizle devam edelim efendim. Türkmen FM 90.1. Türkmen Eli'nin sesi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekleriniz için eğer mani istirsağız armağan ederse 0770 131 34 61 numarasıyla efendim ulaşabilirsiniz.

bir mesaj daha geldi. Merhabalar Merve Hanım, ben Meysun Kerkük'ten, askeri semtinden size yazıyorum. Hoş geldin Meysun, sefalar getirdin. Necesen, inşallah iyisin. Demiş ki, benim cevabım teyzem kızları. Uşaklıktan birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz diye belirtmiş. Teşekkür ederim Meysun cevap için.

Efendim, güzel şarkımızın ardından yavaş yavaş programımızın son konularına doğru geliyoruz. Hangi şarkıyı dedim ki yerini değiştireyim, verelim? Evet, tamam. Şimdi güzel oldu. Efendim, şimdi geldik programımızın sevilen köşelerinden birine olan isim önerisine. Bu arada BBC ile ilgili çok konu soran olmuş. Arkadaşlar, ben konu olarak ele almamışydım. Sadece dedim ki, dedim ben Erbil'de seslerini neredeyse hiç duymurdum. Kerkük'te şehir içinde de çok fazla BBC sesi eşidirem dedim. Konu olarak ele almadım.

Arkadaşlar böyle hikayeler ele aldım. Çok beğendiniz. İsterseniz böyle eski hikayelerimizden de bahsedebilirim. İlerleyen günlerde programımıza öyle bir bölüm de ekleriz. Yeter ki siz isteyin. Peki bir başka soru sorum. Şu anda Mane İşçidenlere lütfen yazsınlar. Bibisu'nun gerçek adı neydi? Yani kuş türü olarak ne? Bilen varsa yazsın bana. Gören seni soruyor, hastadır diyorum. Telefon da edebilirsiniz. 0770 131 34 61.

Evet efendim, geldik dedik programımızın sevilen köşesine, isim önerisine. Bugün yine geçmişten günümüze gelen, Türk kültüründe iz bırakan ve söylenişi çok güzel, anlamlı olan iki isim seçtim. Bakalım bugünkü isimleri beğenecek misiniz?

ben güzel bir isim buldum. Kız ismi Aybar. Aybar Türkçe kökenli bir isim olarak kullanılıyor. Ay gibi parlak olarak gösterişli, heybetli anlamında kullanılıyor. Kısa ve güçlü bir isim. Erkek ismi ise... Kutay. Kutay Türkçe kökenli bir isim. Kut ve ay kelimesiyle ilişkilendiriliyor. Uğur, kutluluk ve ay çağrışımında bulunuyor.

İşte bugünkü isim önerilerimiz böyleydi. Aybar ve Kutay. Umarım beğenmişsinizdir. Geçmişten gelen ama günümüzde de kulağa hoş gelen, kısa ve kolay söylenen değişik iki isim. Belki aramızda bugün bebeğine isim arayan bir anne baba vardır. Neden olmasın? Yeni ve güzel değişik isimler arayan. Sizlere de bunu iletmiş olduk.

efendim konu konuyu açtı ve cevap gönderenler olmuş. Çok memnunum. Adı Buhti Kuşu'du demiş bir arkadaşımız. Adını yazmayıptı. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, sadece bir konuyu da anlattım ama sonradan merak ettim. Bibisu kuşu hangi türden kuş olur? Yani türü nerede? Merak ettim, sordum. Cevap gönderenler oldu. Çok teşekkür ederim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla efendim bize ulaşabilirsiniz.

0: Efendim, bu arada günün sorusu hala sizden cevap bekliyor. WhatsApp'a yazabilirsiniz. Telefona doğrudan bize ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım, sizin cevaplarınız ne?
1: Çok tek mi ben kaldım?
0: Şimdi cevaplar uzlandı, bir soru oluştu beynimde. Guguhti'den buhti aynı şeydi. Aynı tür mü? Ne oluyor bu?

Günün sorusu, sağlık köşesi, isim önerisi, burçlar uyanma halinde nasıllar, nasıl sabaha başlıyorlar, nasıl merhaba diyorlar. Hemen bir alo diyelim, bir telefon bağlantımız var, kaçırdık.

Şimdi ne yapalım? Şimdi güzel bir şarkı hazırladım efendim İlhan Şeşe'nin sesinden. Eylül bitiyor sevgilim, göğün rengi değişiyor. İyi bak kendine, gözlerindeki o ince merhamete kimsenin hatırına bırakma. Uzun bir güz başlıyor sevgilim, içimde senden kalan yer üşümeyi öğreniyor. Gidiyoruz serin ve suskun bir mevsime.

Ne güzeldi değil mi? Uzun bir güz başlıyor sevgilim, içimde senden kalan her yer üşümeyi öğreniyor. Giriyoruz serin ve suskun bir mevsime. Çok hoşuma gitti.

Kesilecek bir şarkı değil ya bu. Dinlenilecek bir şarkı değil mi? Baba madem yaptık. Şunu da dinleyelim ya. Değil mi? Şimdi radyolarınızın sesini yükseltin. Ne yazık ki şu anda hayatta olmayan ama gerçekten gönlümüze taht kuran bir sanatçı. Kısa dönemli tam meşhur oldu ama hayata gözlerini yumdu. Rıza Temer.

0: Evet, şimdi ne yapalım? Güzel bir şarkı dinlemek istedim ve size dinletmek istedim. Bakalım beğenecek misiniz? Uzun süredir dinlemediğim bir şarkıydı. Çok kıymetli birini bana hatırlatıyor. O yüzden hem hatırlamak hem dinlemek istedim.
1: Sen bakmadan önce açmazmış çiçekler.

Keşke her aya özel bir şarkı olsa. Eylül ismi ve Nisan çok güzel değil mi? Hem mevsim olarak çok güzel hem isim olarak. Nisan en sevdiğim.

Evet efendim, alternatif rock deyince aklımıza gelen isimlerden bir tanesi Göksel İpekçi. Sizlere dinletmiş oldum. Şimdi yavaş yavaş artık sonlandırayım programı.

Bugün yine birbirinden güzel şarkılar, türküler dinledik efendim. Güne hazırlandık bomba gibi. Yarın saat 9'da yine sizleri bekliyorum. Facebook üzerinde de canlı yayında olacağım. Bir sanatçı konuğum var. Hem Azeri söyleyecek hem Türk halk müziği söyleyecek. Seyfi Azeri bizlerle birlikte olacak. Böyle bomba gibi bir program daha bizleri bekliyor olacak. Gözlerim.

güzel mesajlarınız için, ilginiz için, telefonlarınız için çok çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

O zaman son şarkımıza şöyle geçiş yapalım. Yarın yine 9'da sizleri bekliyorum. Güzel bir zaman geçireceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Özellikle işte olanlara bol kazançlar, iyi çalışmalar diliyorum efendim. Evde olan hanımlarımızı da unutmuyoruz tabii. Ufaklıkları da, sizleri de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte aynı adreste buluşmak dileğiyle. Sizleri çok seviyorum.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınle.
1: Türkmen FM sızınle.
3: Kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam yaşsın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sen, sen onu dursun. Hatırlar sesi, şanımızın sadası. Günlerimizin karantıları, bunlar hep fikrimizde yaşıyorsa. Sanma onu dursun, sanma. Ben de unutamam, unutamam, unutmam, unutmam.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Kerkük frekansımız 90.1.

Gönülleri hitap eden Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz sevgili dostlarımız. Ve bu güzel günde de pazar günde sizlerleyiz. 20 Eylül saatlerimiz 1'i gösteriyor ve Nostalji Kuşağı programımız başladı ve en güzel nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. En güzel dinlemeler size için olsun.

Evet, müzik sevenlerimiz, bu güzel pazar günde güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz. Size için gelsin güzel şarkılar ve şu an bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyicilerimiz, özellikle de ev hanımlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı günler diliyoruz ve aynı zamanda da iş başında olan, çalışan bütün beylerimize ve hanımlarımıza da aynı şekilde kolay gelsin diyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Ve siz sevgili sürücü arkadaşlar, şu an bize sürüşendeyken dinliyorsunuz. Hayırlı sürüşler diyoruz. Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin. Kazasız belasız sürüşler diyoruz sizlere. Ve taksici kardeşlerimize de bol kazançlı bir gün diliyoruz. Ve aynı zamanda da yurt dışında da bizleri dinleyen gurbetçi kardeşlerimizi, Türkmenlerimizi de unutmuyor. Onlara da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz ve Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız ve bu güzel tabii ki de saatimiz bir gösterirken öğlen vakti güzel nostalji şarkılarımızı dinleyeceğiz. Dilerseniz ilk şarkımızı hemen başlayalım. Ve ilk şarkımız ne olacak biliyor musunuz? Rumeli yöresine ait hareketli bir halk müziği olacak. Cüneyt Şentürk'ün seslendirmiş olduğu Ayva Çiçek Kaçmış adlı bu güzel halk müziği de 8 Temmuz 2018 tarihinde seslendirilmiş tabii ki. Ve dilerseniz güzel müziğimizi hep birlikte dinleyelim.

kandırma beni, seviyorum diyerek kandırma beni dedik ve bu güzel halk müziğimizi dinledik ve tüm hız devam ediyoruz ve şimdi de Füsun Batum'un sesinden Yüce Dağ Başında Harman Geç Olur adlı türkümüzü dinleyelim ve bu da 13 Ekim 2020 tarihinde seslendirilmiş sevgili arkadaşlar ve dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Ve tabii ki de Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlarımız. Güzel, hareketli türkümüzü de dinledik ve şimdi de birazcık duygusallaşacağız sevgili müzikseverlerimiz. Dilerseniz şimdi güzel duygusal bir şarkı dinleyelim. Gülçin Ergül'ün sesinden olacak. Kendi tarzı bir yorumuyla bu şarkıyı seslendirmiş. 2018 senesinde sevgili arkadaşlar 3 Ağustos'ta seslendirmiş bu şarkıyı. İtirazım var bu zalim kadere diyecek ve tabii ki de bu şarkıyı birçok sanatçı kendi tarzlarıyla ve yorumlarıyla seslendirmişler. Ben de dedim ki Gülçin Ergün sesinden kendi tarzı yorumuyla da hep birlikte dinleyelim ve inşallah da bu güzel şarkıyı da beğeneceksiniz sevgili dinleyenlerimiz ve duygusal şarkımızı da dinliyoruz.

Bana cehennemi aratmıyor dedi. Bu güzel şarkıyı Gülçin sesinden dinledik. Ve şimdi de sevgili müzikseverlerimiz bu şarkıyı eminim ki çok seveceksiniz. Hep birlikte dinleyelim ve bu şarkıyı da kendi tarz yorumuyla Demet Akalın seslendirmiş 23 Nisan 2014 tarihinde. Ve ne diyecek sizler için sevgili dostlarımız, vur gitsin beni diyecek ve dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Benden sizlere armağanlar gelsin. Çok sevdiğim şarkı.

0: Yok gitsin beni.
1: Ve bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Eminim ki nasıl ki ben eşlik ettiysem şarkı, sizler de eşlik etmişsinizdir bu güzel duygusal şarkımıza. Ve şimdi Kutsi'nin sesinden güzel bir şarkıyla size baş başa bırakalım. Ve bu şarkıyı da 1 Nisan 2010 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Zor olsa da diyecek ve güzel şarkımız size için geliyor.

Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Nostalji Kuşağı programımız en güzel şarkılarla sizlerle devam ediyor. Sevgili dostlarımız, şu an radyolarını yeni açıp bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, gerek evlerinde olsun, iş yerlerinde, araçlarında bizi dinleyen herkese hayırlı günler diliyoruz. Ve şimdi de Nihat Doğan'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkıyı da 6 Kasım 2007 tarihinde seslendirmiş Kim Sever Seni diyecek ve bu güzel hareketli şarkımızı dinleyelim dilerseniz şimdi de. Ve bu güzel şarkıyla size baş başa bırakıyoruz. Kim sever seni benim gibi?

Kim sever seni benim gibi sevgili dostlarımız. Gerçekten de öyle. Bazen bir insanı çok seversin ama kıymetini bilmez ama kıymetini bilmedikten sonra başkasına gidince o sevginin ne kadar değerli olduğunu sonradan fark eder ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü o kadar sevilirken aklın neredeydi? Bırakıp gidince mi aklına geldi seni ondan başkasının bu kadar güzel sevmeyeceğini sevgili dostlarımız. Ve şimdi dilerseniz Hatice'nin sesinden güzel bir şarkı dinleyelim. Adını Zalim koydum diyecek. 10 Eylül 2008 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı ve dinliyoruz.

adını Zalim koydum dedik ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik ve şimdi de Cüneyt Ekin sesinden Yandım adlı güzel şarkımızı dinliyoruz. 10 Şubat 2005 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

0: Evet sevgili dostlarımız, bu güzel duygusal şarkımızı dinledik ve sırada yine güzel duygusal şarkımız var. Doğuş'un sesinden olacak. Yalancı diyecek sizler için ve bu şarkıda 1998 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Dilerseniz hep birlikte gidelim, bu güzel duygusal şarkımızı hep birlikte dinliyoruz değerli arkadaşlar.
1: İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

Aklımı çaldın, beni benden aldın sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızı Doğuş'un sesinden dinledik. Ve tüm hızıyla devam ediyoruz en güzel şarkılarımızı dinlemeye sevgili dostlarımız. Ve yine duygusal bir şarkı dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar ve bu şarkımızda Gökhan Özen'in sesinden olacak, sevdiğim şarkılarından biri. Ve sizlerle dinlemek istedim şu an. Eğer beğenirseniz ne mutlu bana sevgili müzikseverlerimiz. Ve bu şarkıyı da 9 Eylül 2004 senesinde seslendirmiş sevgili sanatçımız Sana Yine Muhtacım diyecek. Ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlarımız. Duygulanlar sizin olsun.

Evet sevgili dostlarımız, sana yine muhtacım dedik ve bu güzel şarkımızı da dinledik ve şimdi de Megastar Tarkan'ın sesinden Gülümse Kaderin adlı şarkımızı dinleyeceğiz ve bu şarkıda 20 Haziran 2003 senesinde seslendirilmiş ve dilerseniz bu güzel hareketli şarkımızı dinleyelim hep birlikte.

Evet sevgili dostlarımız, Megastar Tarkan sesinden bu güzel şarkımızı hep birlikte dinledik sevgili dostlarımız ve bize ayıran sürenin de sonuna geldik değerli arkadaşlar. Ve tabii ki de son olarak güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz.

Evet sevgili arkadaşlar, ve son olarak da güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Ve bu güzel şarkı da benden sizlere armağan olarak gelsin diyoruz. Ve her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarımız. Ve tabii ki de yarın Allah kısmet ederse yine aynı saatte, aynı adreste Türkmen FM'de sizlerle buluşuncaya dek. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık ve son şarkımız size için geliyor. Ve Cansu Koç sizin için aşkımız bitecek böyle giderse diyecek.

0: Türkmen Erer'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen sizinle. FM Kerkük frekansımız 90.1.

seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koy.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle. Bağdat frekansımız 89.9.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sesiyle.
3: Güzelden o.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

gözlerinle başlayıp sözlerinle son bulan güzel bir şiir yazıp başucundan.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

gözlerinin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden saçlarının her telinden isminin hecesinden aldım da ben nefesi geçtim

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

acıması. Ya hiç sana soran oldu mu? Gittin verdin düşmana açıklarımızı.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

kral, madalyonun güzelliği. Hem kontes, hem köylü kızı. Ah ne diyeyim köylü kızı. Ben seni sevdim, sen beni sevmesen de olur. Zaten aşk budur. Ama yine de...

Şimdilerde olur olmaz anlarda beni hatırlamaktan yüksünüyorsundur. Ben seni hatırlamayı bile tatmadım çünkü hiç unutmuyorum. Yanlış bile olsa bir yolum vardı. Şimdi

zamlanmasın artık tek bir vuruşla. SF'le kınamak yetmez herkesi her hususta. Ucuzsun zamlanmasın fiyatın bir kuruştan. Şerefle yıkılmak yerdir şerefsizlik duruştan.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Seni övmüş beylerinden gaziler, gören yiğit yüreğinden sızılar, çark elinden çıkmış gibi pazılar, altın burma ister kolacem kızı.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Kağıda duvara, elime koluma kalbime tarih.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu sunar. Yedicunda 1. Hazırlayan ve sunan Muayyet Boyakçı ve kumanda masasına yürütmalık yapan Ustad Ali Zanalı Zahtır.

0: Akşamımız hayırlı olsun değerli ve kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Facebook yoluyla bizleri takip edenler. Bilavuz Taçin Türkmen FM Uydu Radyosu 7 günde bir programı her hafta pazar günü saat 9'da sizinle canlı yayında olmaktadır. Her hafta birbirinden değerli misafirleri masamıza davet etmektedir. Bugünkü misafirimiz çok değerli ve kıymetli kardeşimiz Zasim Yağmur olacaktı. Zasim Yağmur'a diyelim, hoş gelipsen, safalar getiripsen.
1: Hoş bulduk Mayed abi, başa varmırsan. Çok memnunum senden. Beni büyük bir şeref aldın tabii. Ben çoktan istedim yani. Ben abza galiba kısmet yok idi.
0: Doğru.
1: Hamdolsun büyük bir şereftim. Hem her zaman geldim.
0: Kısmet olmadı. Onun da bir nedenin koy bildirin değerli dinleyicilerimize. Sen bir görevdeydin. Hukumi tabii. Bir görev olduğu için kısmet olmadı. Şimdi emekli oldu.
1: Elhamdülillah.
0: İnşallah serbestsen, devamlı programlara katılabilirsin.
1: Elhamdülillah.
0: Ben bir kez sohbet edeyim sana. Sonra inşallah şarkılara girer, mahallelere girer, horeplere girer.
1: Abim sen.
0: Zasim Yağmur. Yağmur adı nereden geldi?
1: Vallahi Mayda, bu uzun bir kıssa adı bu. Yani mesela bir 10 barnamız oturmuş.
0: Neyse, kim kurdu saati bu vallahi, soyadı bu?
1: Ben uşakken bu anda çok merak ediyordum yani.
0: Yağmur adı.
1: Yağmur adı sevardı. Neydi,
0: nereden merak ediyordun? Neydi sevurdu o zaman? Sen bir olay olup yoksa bir ünlü kimsenin adına katmaydı. Yani neydi?
1: Vallahi aldığım şahıs takım o aşiretten idi.
0: Yağmur aşireti.
1: Çok baktım mutlu da çok otur yani gölüme de çok yakın oldu. Daha dedim bu kimsenin zaten o vakitte yani her yeri bir sanatçının lakabı olaydı.
0: Evet.
1: Bu yani lakabı yok idi orta yerde.
0: Şimdi anladığıma göre sevdiği kimse Yağmur aşiretindendi. Sen ne aşiretindensin?
1: Ben aslında Bayatlıyım.
0: Bayatlı.
1: Rahmetli babam Beşirli'di.
0: Allah affetsin.
1: Onunla beraber nenem de İngiliz'di. Yani biz aslında sağ köylüyük.
0: Peki ben bilem aşirette arf-ı adetler olur, takalidler olur.
1: Evet.
0: Yani bir tane aşiretinden mesela başka bir aşiretin adını koymak bir kez zahmet. Kimse demez sana ne zorlu mesela Bayatlı, Beşirli bu adını hiç kullanmadı. Nait Yağmur kullandı. Kimse demez sana bir hakikaten.
1: Yok valla bu yok. Orban bir şey. Kimse şey etmedi yani. Sarahaten yani. Ben özleyeyim sana. Uşağılıkta yani bu adı sevardım. İşte daha bilmem. Kısmet oldu böyle daha yani. Bu mesleke de geldim. Ha bu lakaptan yani. Bu dayıdan indiye kadar daşmadım.
0: Kime etkilendi bu mesleke geldi yani? Kimlerin izinde yerdi? Kimi sevardı? Kimi dinlerdi?
1: Vallahi Moyda abi sen ne bak. Biz uşakken yani özü bilsen bak şimdi bize dinleyenler de evvel giderim köye yengeceye yani. Koydiyakın dayılarım yanında. Yengece maruf bir köydü. Koydiyakın böyle şenükte, çifte. Hakikaten yani toyları da düğünler çok antike bir şeyler var idi özünde.
0: Evet.
1: O vakit dışında dayılarımla giderdim. Bakarsan düğün olardı, eğlence olardı. Subhanallah yani o vakitten merak ettim, sevdim yani. Dedim haz ederim bu şeyi sevdim koyduyakın. O zaman iki şey sevdim hayatta. Biri bu sanatı, sanat. Bir de bir top mavzaydı. Topta da bir iyi merhale ulaştım. İşte o kısmet kaldı.
0: Yani, oyuncuydu.
1: Takımı
0: var ya. Nasıl takımı oynardı?
1: Fırak Şahibiz oynardık. Şehit Yusuf var idi. Farikimiz Şehit Yusuf idi o vakit. Haydubat var idi bizim takımı Karacabağdat yanında. Güzel şeyler var. Yani o güzel merhaleye ulaştım onda. Daha işte bir şey ya askerlik oldu. Bir şey, insan biraz vakit oldu daha dar olasın. O şeyler demez yani.
0: Ben zamanım bir gün programı için sohbetim uzadı savunan. Çünkü Mullah Efendi dedi. Sevdiğim için, sevdiğim kimsenin adına takıldım, onun için Yağmur kurdum. Sen indi evlisin, neçə uşağı var?
1: Elhamdülillah, ve şükür. Üç kızım var, bir oğlum var, hamdolsun.
0: Başa kim nasıl Allah'a yaklaşık.
1: Kızlar hepsi gidip hamdolsun, her çocuğu yanındadır.
0: Bəs oğlan kalırsın.
1: Bəs Mustafa yanındadır.
0: Mustafa da aynı sanat yolunu tuturdu.
1: Mustafa benimle de, hem takriben yani, o biraz şeye yani, tasvura daha mehle çoktu.
0: Yani ben sözünden ne istintez ettim? Senin evlilik hayatı sevdeyden olubdu. Erf-i adetten olmuyordu.
1: İşte o mavza bir fetri sürdü işte. Ondan sonra bir hadisi oldu yani. Bizim Allah da bilir. O da kayboldu, gitti Allah affetsin. İşte bir fetri sonra yani kalktık. Aynı bir tane daha getirip şey, ya hemisi kızıydı. Kısmet evet. oldu, onu da getirdim. O da aynı aşirettendi. Hamdolsun çok iyiydi hepsi. Yani Allah yoluma göre.
0: Allah ayırmasın.
1: İşte Allah diğer bir yandan ağlı, bir yandan ver. Hamdolsun ben bu kısmet elhamdülillah şükür yüz
0: bin. O bir sene şu olmuş ha olmadı.
1: Yok yok hamdolsun. Mesela o zaman maşallah yani. Allah affetsin. Aynı nenalık etti bunlara. Elhamdülillah şükür.
0: Muvaffaksın inşallah. Amin, biz haz ederiz misafirimizin bir kez özel hayatından da bahsederiz. Hem biz dünyanın hem de dinleyicilerimiz bilsin özel hayatı olan. Maşallah. Zaten bizim programımız yani izlesen bizim programımız niyetti. Saygı çerçevesinde her şeyi konuşuruz.
1: Tamam
0: sen. Ben şimdi bir şarkı alayım senden. Şarkıdan sonra programdan önce hissiyetim üreğimde çok dertler var. Sanat
1: oğlum almaydı.
0: Ha. Ve inşallah onda o sıkıntıları da konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Konuşmamızın da hedefi belki bir çözüm olur. Yani sen sakin ol, o sıkıntılar belki bir açıklığa çıkartabilir.
1: Biz senlerdi. Biz her vakit diyorum yani tabii ben de bu hakikaten özümden değil. Biz yani buraya ulaştık bu marhalara marhaldi. Yani bize nevakilerde varidi olara baktık. Kudva geldi. Fe bu sanat amanatı bizim boynumuzda. Sanatı ki oyuncak değil yani. Her geldi kullansın özünü. Yani amanat bir şeydi. Fe ben o şeyi yapabilmirsem uzak olum daha iyiydi benim için. Yani mesela amanat yani. Amanatı der amanat daha kaldırmadı. Ha,
0: doğru. Biz sohbetimize devam ederiz. Birinci şarkını sana dinleyelim. İnşallah bütün dinleyicilerimizin inşallah gövlenecek olur.
1: Biz dinleyicilerin başa barabar sana.

0: Sağ ol yaşa. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Peki bu sizi bir takım uzar. Parlak Yıldız adıyla. Sen ödən kardeşimiz Nihad Mancoğlu.
1: Nihad Mancoğlu. Sayıq salam özüne. Aynı vaxtda kan kardeşim Mehmet Abdullah.
0: Mehmet Abdullah.
1: Tabii bu zoruf bu. Yani bir fətirədir. Bizim bir yarı tarafımız yedib koybaydı yakın. Yani bize çok tasir etti yani. Subhanallah işte bir hastalığa tuş oldu. O da Allah Teala'dan hamd olsun. Her
0: Allah
1: insan harrattı bu.
0: İnşallah üzerine tıkar yarabbim.
1: Emin ecmeyin. Yani insan zahmet bir zoruftadı. Yani hastalığı da çok zordu. Yani tekriben bu ikinciyle geldi.
0: Ne kadar zor ise Allah Subhanahu Teala'ya
1: elhamdülillah şükür.
0: Çok asandı. İnşallah sıhhatte afiyete kavuşu en yakın zamanda aramızda görürüz.
1: Vallahi Mayd abi yani sarahaten yani bize çok tesir etti. Yani bir şey yani bizim grup diye de hükümen yani benim yanımda grup aynı biz bir aileydik sarahaten yani. Gene bir aile.
0: Öz zaten gerçim takımlar bu şekilde olsun. Aile gözünde birbirlerini görseler. Programdan önce kardeşim ustadım Ali Mula konuştu. Dedi bizim azıflarımız azdı, sanatçılarımız soğuktu, mansaranlarımız soğuktu. Onun karşısında yani müzisyenlerimiz azdı.
1: Biz Semay da abinecaydı. Bak şimdi bizim Ali abi bilir bunu. Biz vaktinde bizim bir kasır kırkık vardı. Orada sanatçılar, musavvurlar, azıflar hepsi oradaydı. Biz her yakın her fırkanın bir mektebi vardı. Ve Alem yani mutrib tanımazdı koydu yakın, şahsi mutrib. Alem fırka tanırdı. Fecelende tutunda fırka tutardı mesela. Mesela fırka o vakit bizde Çinar var idi, Holiya var idi, Sara var idi. Bizim Ali abi de şey Fırkat Karkuk var idi. Bizim o vakit Fırkat Şan var idi. Evet. Yani her fırkanın adı var idi. Ve mutriblar da malim idi yani. Yani fırka tuttular diyor, mutrib tuttulardı bizim. Yani böyle biz böyle kurulduk. Zaten bizde nikaban var idi yani. Koydu yakın sanatkar öz başına bir şeyler yapabilmez. İlle gel muvaffakası olsun. Yani bunları var idi orta yerde.
0: Mulla Efendi bilmiyorum yani. Evvel gelerle sağlayan o sanatçıyana gitmez idiler. Yani Casim Yağmur'un diyalına göre yani insanlar tahımlar, fırkalar tanırdı. Mesela Ali Mulla'nın fırkasını gelerle Ali özü daha sanatçıları getirirdi.
1: Yok affedersin. Kim
0: var sanatçı, kim var özü?
1: Bak şimdi yani bir sene zayıf. İndi Ali Mulla yani bu kadar insan, maruf insandı. Yani bu sanatı da maşallah uzun ömürler çok desteği var. Hapsında desteği var. Kimse bunu inkar edemez yani. Çok şeyler alıştık özünden. Yani bizde çağırmak, ben çağırmak daha iyi. Ama gene fenlerin thakafası olsun. Thakafa fenliğiniz diyorlar. Adab-ı ta'am var, adab-ı kelam var. Gene fende de thakafa olsun. O thakafa da nedir? Her zaman gene bir sanatçı olduğu zaman, o bir insan olduğu zaman, onu ihtiram alırsan. Yok, bas özü sevesen. Özü sen her şeyi fazla desen. Bu olmaz yani. Ben bir sene her vakit bir tane koyduyakın, indi alimullah yalgızına bir şey yapabilmez. Özden destek olmasa, sanatçı olmasa, özüne ait yani yakın. Fe alimullah'ın tutundalı bile alimullah kimdi özden mesela. Yani kim işler özden yani, çalışır özden. Belaydı mı uzakken?
0: Zaten yani programdan önce konuştu. Ali Mulla'nın gördü bir kez hayacan var insanda. Dedi ustadım da çok şeyler öğrenmişsiniz. Tabii bir öğrenci öğretmeni gördüğü zaman hakikaten hayacan içinde olur.
1: Ben bunu inkar etme bak yani bizim demirin biz Kaskoka gelende tekriben 96'daydı. Ben 94'te bu işe girdik daha yani bu mevzuya girdik. İşte bir vaktin bir zoruf geldi üzerime yani Alimullah onda yani geldi çok destek oldu bana. Daha dönmakım özüyden rastlana özüyden hem daha. Yani sağırdı özden daha girdim özüne grubunda kaldım bir fetre. İşte ondan sonra işte daha büyük olduk. Her insan yolun takip.
0: Alimullah Efendi'yle çok sanatçılar beraber işlerdi.
1: Ondan bizim sonra, mektabimizdi yani sen inkar olmaz.
0: Ondan sonra Yalgız koydular özüm. Gittiler.
1: Ya Yalgız da Mayda. Bak bir şey diyeyim sana söz affedersen. Hakikaten kestim. Bir diğer. Biz hapımız ihtiyacı özüne.
0: Alimullah sanatımızda bir varlıktı hakikaten. Allah uzun yani, ömürler versin. Allah sıhhat afiyet versin özüne.
1: Özde iyi bilir. Subhanallah ben yani görende çok ihtiramım var özüne. İnan yani hem utanmam, cüretim de yoktu. Mesela yok korkmak mevzuada. Biz ihtiram yani adama ki sert bir adamdı. Yani işe ki ciddiydi. Böyle işe kanı almayıp.
0: Zaten ben hayazanından bildim. Karşı, alimullah'ın karşısında
1: abi, o kadar hayazan olmasa mıydı abi? Bak, işte ihtiram olmasa baş tutmaz. Fakir her zaman
0: bir ben, insan... Ben istedim bir kez derdi o atsın. Dedi sen atsa birbirini sevmiri, birbirlerinin zıddına işliler. Bir, onun bir bahsetse onun neden neydi?
1: Bizim müşkilimiz mahtiramat. Hepsi benim canlıcarımdı. Ben farkı yoktu inşallah. Hepsini severim. Yani kimse bana zararı yoktu. Ne işime tesir etti hamdolsun, ne de şahsiyatıma. Tebah mevzuğu var orta yerde. Her söz dirmen. O dirmen parlayayım, bu dirmen parlayayım, o dirmen parlayayım. Dönsek de esese, biz hakımız, çalıştığımız, sanatımız bir sanat. Bir dilimiz hatırçı, bir sanatımız hatırçı. Feniş bize alem koydu yakınlık diyetsin. Bak filan filan yeri, filan filan otur. Matan eğlencede oturanda bakarsan sanatkarı sanatkara hakedir, mahtiramati. Ondan sonra yarın kalkalı birleşirler. Sen indi burada ustad mahtiramat. Ben geldim sen beni burada ihtiram etmedi. Dünya alem gördü. Yarın gel beni görgen bir yerde kuzaklamanı.
0: Kıymet yok.
1: Sen daha mem daydı.
0: Eğlence adı getirdi. Casım kardeşim. Casım Yağmur'u biz toylarda görürük, şanicilerde görürük, kağalarda görürük. Eclenzelerde hiç tasadüf etmemişim Zasim Yağmur'u gör.
1: Vallahi Mayda abi sen nece bak bir bu şey sebebine yani yakın olmadım. Bu Kodiyak'ın ihtiramat yani.
0: İstemem İçki mevzuğu.
1: Yok
0: yok
1: yok yo, bu mevzuğu yok içki. İçki her zaman.
0: Zaten bizim eclenzelerimizin kuralı içkiyle kuruldu.
1: Alakamız yok. Her insanın öz hürdü. Ama yani bir sen nece insan var hareket kabul etmez. Ben gelmemişim bu sanata kıymetimi nelendirir, mehtiramati. Ben gelmişim, huzur akbatımdan isterim de her vakit üçek olum. Koy böyle diyakın, affedersen. Valla gelip otururum, huz dostumla, bana hakedir, o ben hakediyim özüne. Şehrinden nelendirim, o benim nelendirsin.
0: Huriyet mevzuanda.
1: Huriyet mevzuanda, akımını alem bilmir. Şimdi Allah bile etrafımdakiler, bunlar dostlar. Ya ki bizi indi kastlar, indi yani mobil mevzu oldu, yani diyakın tavasışma oldu. Bizi yazdı, alem hapsi görür. İhanı biz sanatımızı ulaştırarak güzel bir şekilde bu alem görsün.
0: Bir sene Zasım kardeşim. Yani her işte rakipçilik var yani. Münafese var her işte.
1: Ah münafese.
0: Sen bu sanattasın. Benim görüşümde bak. Ben yanlış tarafı konuşmuyorum.
1: Akit.
0: Karanlık tarafı konuşmuyorum. Ben ışık tarafını konuşurum. Bizim sanatımız o horiyetlerden güzeldi. O horiyet mukabelesiyle güzeldi.
1: Güzel.
0: Zaten horiyet yani eclenzeler böyle kuruldu. Bizim dedelerimiz de...
1: Her iyi koruyat.
0: İşte ben bunu demek istiyorum. Bizim dedelerimiz de yani... Bizden önzekiler, eclenzeler, mani sağırmak, gecelerimiz... Bu koruyat karşılığı var idi. Birbirlerine koruyat, güzel koruyatlar okudu. Ben o münafesendirim. Yani sen o torba koyu bir sanatta emecu geçipti, yorulupsan... beni de koruyat soktu, koruyat çok ezberleyipsen... Belki o dakikada koruya düzebilsen.
1: Tamam.
0: Ne var? Eclenzanın güzelliği de o münafeseye gir. O yarışmaya gir. Yani bak bizim koyduğun spordan konuşalım. Bak mesela Messi diyor Ronaldo. Tarafılar hepsi temrin ederler. Özlerini getirirler oyuna. Sen de özür yani bir sporcusan.
1: Tamam.
0: Münafese hadi. Sen bir kanşar fariktan anında o sahaya. Ne kadar kuvveti var. O sabahını harcayacaksan. Hatta utasın kanşavda için. Biz buna diyemiyoruz utmak utuzmak ama hiç olmasa yeteneği göstermekti.
1: Tamam sen.
0: Hemen böyle görürüm.
1: Valla işte ben yani bidayeden şamuran buydu. Her kaldım her toylarda yani. Yani sevdim ben düğün bugünlere geldim. Yani.
0: Şehirlerden ilişkinadı. Mesela horiyat almak. Tabii sen toylarda muhakkak dörtlüler oksan, horiyatlar oksan.
1: Mesela
0: bir çürekin üzerine oksan, bir canın üzerine oksan. O da horiyat ister, o da dörtlü ister.
1: İşte toyun horiyatları farklıdır mesela. Yani gelince de mesela horiyat var mesela gelince aşk olsun.
0: Onu da yengileştirmek ister. Tamam. Bir mezma horiyatları var mesela. Bir on toyda okudu o yüzden.
1: Tamam.
0: O on toydan sonra mecbur bir deneye danışacaksan, bir şair yanına gideceksen. Yenge horiyatları okuyacaksın. Çünkü bazı insanlarımız var mütabihtiler. Sen ikinci toymanı okusa o diğer ay Casim ceden haflede de aynı bu koryatı okudu. Biz Kürekan'ın adında işte. Ha birbiri böyle yani şey var.
1: Sen nece yani özü şerdeyek sanatkar gitmezsin eğlenceye koryatı. Yok. Ben de ben bilmem yani sanatkar var gitmez eğlenceye. Biz koryata bahırdı. Koryat bile koryat gününe kadar. Özü koryat hapsi ilhamdallah'tan gelipti. Ama biz de dedik o kimin her şeyin koryatın yeri var.
0: Toylarda hem Arapça da çağırırsınız hem Kürtçe de çağırırsınız. Mesihice.
1: Vallahi Mesih evvel giderdik, onca kalmadı indi.
0: Besmen bilem Sanu'dan Nihat Mazo kardeşimiz. Nihat, o da Nihat. Bir mahalle yani Mesih'i de ezberlemişti. Mesih'i de okudu.
1: Mesih'i indi de. Okudu. İndi bazı toylarda bakarsan şeydi yani. Aynen. Yani insanı kabiliyetlidir maşallah.
0: Allah muvaffak etsin ya Rabbi. Amin ecmain.
1: Bizim bu hareketlerime kimse aziz olmasın.
0: Yok bazı. Zaten bir yanlış şey konuşmuşsun hatta kimse aziz olsun.
1: Her zaman da haz ederim.
0: Biz koyduk Türkmen FM Uydu Radyosu'nda 7 günde bir programda. Biz her şeyi konuşabildik. Saydayalım da sana saygı çerçevesinde konuşuruz. Maşallah, hiçbir kimsenin adını getirmeyiz. Muayenatımız olduğu zaman onu tarh ederiz. Belki ona bir çözüm bulduk, ona bir hal bulduk. Sen beni dinle, ben seni dinlerim. Belki dinleyiciler dinlediği zaman o dediği o müşküle belki bir gün, iki gün, bir gün cahili halloluyor. Yani ben böyle görürüm.
1: İnşallah.
0: Degarlık arkadaşımız Ozağ oğlu yazıp, selamun aleyküm, cemaat size bereket, Allah saklasın, beklesin sizi. Eyvallah kardeşim, sağ ol, teşekkür ederiz. Değerli sanatçımız Ayet Nazım yazıp, tahiyyat, hub ve selam lizzemiye. الأخ العزيز عاصم ياغمور والكادر والأخ مبدع مؤيد بويخسي والصالت وشكدر مصطط والعازف علي مولا برنامج شيق وجميل وجميل نتمنى لكم التوفيق أي والله ساوصان تشكر دارخ قرداشم عدنان قلعة القرداشم زيازب صغ جزال جاسم قرداشم الله حفظ يتسن سيزلاري سيزلاري الله حفظ يتسن عدنان قرداشم بز بيتش هدات مزوار ديادة غوكمن حزي دارخ bizi dinleyenler bizden razı olsunlar. Bir şeyler gösterdiler onun özüne. Çalışmamız da zaten hayranları, dinleyicileri hatırlıydı. Ne kadar çalışırsa onlar hatırlıydı. Bu millete istahildi. Her şeye, her iyi şeye istahildi. Ne kadar çalışsak, ne kadar yorulsak o yorgunluk, yorgunluk dahi bir rahatlıktı millet için.
1: Zaten Vahid abi yani ben her zaman diyorum millet olmadığı zaman bize yok.
0: Tabii.
1: Yani bir sanatkarı millet kaldırır. Fekirimiz bunu hapse bilsin yani.
0: Zaten herkes bunu bilir. Ha, yani. Kardeşimiz aslında bak sen bu alanda olduğu için seni millet istemezse sen o mesrahe çıkabilmezsen.
1: Biter, akit.
0: O mesrahe çıkabilmezsen. Belki Ali Mullah kardeşim yani biz hatırlık bizimle olduğu için bizim kadirde olduğu için. Sana bir hafle yapardı, iki hafle yapardı, üç hafleye. Baksa istikbal yoktu zaten, istemilir seni. Ona sonra diyeceksin, eyvallah, sen tamam, istemir tamam, Allah. Tamam. Başkasına bakar. Sen milletten o mesrah üzerine çıksan.
1: Akid,
0: sen ya. millet olmasa o maykal olabilmezsin.
1: Yok vallahi, hiç olmaz.
0: Yani milletin desteği, milletin ben sevgisi. De. Zaten millet olmasa hiçbir kimse olmaz. Der gibi sanat. Ben bütün alan diyorum. Akid, spordan akid. Konuşsak bir oyuncusunu millet istemese o sahada top oynayabilmez. Bir siyasini millet istemese o oturduğu koltukta oturabilmez. Bütün zaten herkes koyduğu vatan milletten durupta.
1: Akid.
0: Millet olmasa hiçbir şeyi elde
1: edemez. Yani en döndük neye geldik diye de bu sanat amanat.
0: Tabi.
1: Yerken bir güzel şekilde dolaştırasın.
0: İşte amanat yorgunluk tester.
1: İşte yorulmasa
0: çalışmak ister. Koy bir çiz, ben Saudi derdinden de bahsedeyim. Sadece biz para kazanmak değil kardeşim. Sen sanatçı düşünürse biz para kazansın. Toylara geldim, ondan 200 alım, ondan 300 alım, acilince geldim, ondan 500 alım. Bu hizmet değil. Ha, paranı al ama sanatta da hor bakma. Sanatta da çalış, makamları, horyat usullarımızı, horyatlarımızı, bütün şeyleri gerek şimdi dört dörtlüğe desen o da çalışmaktan olur.
1: Tamam sen. Olamayı da abi sen ne cevap bak. Yani sana vay şarkımda şunu okudum. Özüm tanıyanı yani Kodiyak'ın. Bu şey yani bak neçe takımdan işledim. Bakır da özümüz bir takım kurduk hamdolsun. Neçe yıl bu takımdayım. Çok yani cemaatte iyi bilir. Arkadaşlar, dost, ahba, hepsi bilir. İndiye kadar kimseden para aktarmadım bu mevzu. Mebdeyi gitmedim. Yani mebdeyen para mevzuda geldi.
0: Fikrime bir soru geldi. Hem sana sorayım hem de Ali ustamız, Ali Mullah kardeşimize o versin. Kasır Kırkık Dağlı'nda tesir etti işlere. Yani bu sanat işleri, fırkaların içine tesir etti.
2: Bir şey yok. Bas yer kalmadı dağıldık. Ama iş telefon olduğuna biraz tutabilirsen.
1: İşte bizim o akıt tamamdır, alabi tamamdır. Bas o akıt kasır alabi esasiydi bizim için. Kasır yıkmıştı bizi. Yani adam adam.
0: Yani Üstad Ali, yani ne olsa tesir etti. Yani kasırın dağılmağı tesir etti. Zaten bazı hayranlar vardı ama halk paydak telefonu yok idi. Telefonu yok idi. Mesela bir tane Zasim Yağmur'u Seyuri. Hemen Kasır Kerkuk'a gelirdi, orada görürdü. Belki resim dağılardı özüyle. Çok orada şeyler var idi. Çok müsavurlar var idi. Yani çok sanatçılarımız, müsiyelerimiz bir tane sırdı. Tanısın, tarif etsin, gelirdi Kasır Kerkuk'a.
1: Benim yanımda...
0: Tamam.
1: Yani ayrı muhafızadan bilirdiler. Yani. Bizim köylerden gelirdiler, ayrı muhafıza gelirdi Kasır Kerkuk'a.
0: Zaten bütün ünlüler Bağdat'tan geldikler zaman yerleşirdiler Kasır Kerkuk'ta. Fenerler olsun. Sanatçılar olsun, kadın sahibi, yani, vaktinde kadın sahibi geldi, vezirler de hepsi.
1: Muntakab vatanı gelirdi oraya, amca oraya, yani çok acayip, çok güzel bir yer idi yani. İşte hakikaten yıkmıştı bizi.
0: İşte her şey bir vakti diye
1: bu içime. Dağdı gitti onu yedin üstad.
0: Değerli üstadımız Cumhur Çerçin'in bir hareyatı var. Ahırda diri bu köşkler, bu saraylar bir gün geliyor oğlu. Yani işte zaman geçtikten, bak Kerkük tanınırdı Kasır Kerkük'ten. En büyük binaya özüydü. Bir böyle ütel yok idi. Sadece ziyalığız idi. Dediği gibi Bağdat'tan Ünvan Üniversitesi'ydi, hemen hemen tanırdılar özün. Maşallah indi fındıklar o kadar çok oldu.
1: Çok oldu,
0: o kadar büyük büyük fındıklar geldi. İndi Kasır Kerkük olan o günde bir küçük. Tabii tabii. Ad Mullah kardeşim. Ad hakkalı. Ad yıkılmaz.
1: Bu hapsi tarihti hesabı. Yani mesela bizim var Ahmet Ağa tarihti. Koriye Bazar tarihti. Musallat tarih. Kal'a
0: yani. Mullah bir şey yazmış aldı vaktinde. Dazan bir de kal'a yıkılandı bir koriyet yazdım. Düştü kaha bilmedi. Üskek çıkabilmedi. Felek kal'ani yıktı, adını yıkabilmedi. Yani kızım bak bu koryatı yazması aldı. Hakikaten yıkılırsa da, yerde olursa ama ad kalacaktı. İnsan adına ne kadar makayet olursa. Bazı adlar var.
1: Bakmaya da bak, sunat bak. Gene döndük aynı o noktaya. Ben emekim buydu isterim. Yani bunu ulaştırım benim hapsi biz, yani sanatçılarım benim canı ciğerim diler. Esas çok mühimdi. Bir de tarih yazarı. Ve sen bu sanatta bir güzel tarih koy özür için.
0: Ben istedim bir şeyi anladım. Ben görüşümdü bu. Belki de olabilir de yanlışım. Yani çok normaldi. Her insan maraz yanlışı. Bazı tarih var. İnsan var tarih koyar. Gali, mesela sen açıdan konuşalım. Gali sümati peşti. İyi bir addan gali. Bes iller aylar geçtiği zaman baksan başka taraflarda koy öz dilimizle konuşalım pot kırar. Tamam. Adını pisler. Ne kadar o sanatın ne kadar güzel ses var ise, ne kadar bilgisi var ise makamda horiyatta, bes bazı işleri yaptıktan sonra o tarihi siler. Onda ad kalmayacaktı. Ama icid ol, adı ve makayet ol. Öyle bir tane kimi, mula diyediği kimi. Sen öldükten de sonra o adı yaşayacaktı. Biz sohbetimiz, derdimiz konuşsak diyediği kimi 10 programı pay etmez. Sırada ne var? Onu senden dinleyelim. Ondan sonra tekrar sohbetimize
1: dönelim. Üstadım yanında, abim yanında. Bir kurt bana geldi.
0: Aşk kitabı değerli sanatçımız Eyüp Hikmet okudu vaktinde. Sözü de değerli kardeşimiz, edebiyatımız Ehsan Kitapsi'ye aitti. Besteleyen de Teymur Bayatlı besteledi olsun. Hepsilerin eline sağlık. Başka i̇şte bak, biz aynı hakikate geldik. Tarihti indiye kimin yaşırı?
1: Bak beste, yani tarih olduğuna bunlar zikr olur. Bak, acıyal sağırır olsun.
0: Doğru. 40 ile yakındı.
1: Ömürdü.
0: İndi sana okuyacaksın olsun. Bel buyurun, dinleyelim sana.
1: Şerefti demem, sokuyum olsun.

aman aman. Aman aman aktar diysav tapasan. Valla tapsa özün kapasan.

aman aman. Canım sana, sana ay savman sana. Hızı et gubini geçti.

0: الو سال ملام
1: صح يا شاو الو زسال از وسال
0: تو زات برم بگین گمشم واسن سلاشم سعود
1: سرو ده درد سخت زاسل قرداش
0: يا والله ما يدا به سن بير عزيز سيام ده
1: الله راضي
0: ده يعني برنامج تو متابعه درم يعني ديردم يو قالم çağırmak موزعه اما قالم bir şeref alım oturum sağdan
1: nene o
0: her o zaman hakatı dinlerim hakatı da sanat biz yarık
1: Allah razı olsun
0: hakatlarda güzel olsun. Şeyler manalar var isterim bunları alım
1: Allah razı olsun
0: ya yani, benim tamahım buydu
1: Erzen Çakirli kardeşimiz yazıp iyi akşamlar iyi yayınlar Antalya'dan saygı selamlar eyvallah biz de buradan Antalya'ya kuzak doğusu selamlar gönderdik Mehmet Berber kardeşimiz köpülü. Yazıp selamun aleyküm ustad Muayet hoş gelip Zasim Yağmur. Maşallah. Sık selamın Türkmen yerinde çalışan dostlara. Sağ ol eyvallah. Bizim de selamımız bütün Altın Köprü halkına. Elimizde geldik kadar biz yorumları okuruk. İşte yorum gönderer. Az olsa da okuruk, çok olsa da.
0: Ben de kötü şeyler var biraz haz ederim.
1: Şiir. Dünya, dünya. Eşlik etsin sana Ali Mula yoksa böyle.
0: Bizim yoktu yani. Sizler daha çok önünde oturak yani şiir diye.
1: Bir haz eder dünya.
0: Bas köz böyle horiyeti vardı. O da kardeşim ve adındı yani sevarım. Hazır Rahman'ı vakit dilim uydurma özüm.
1: Buradan yani, sevgilim sayımız.
0: Ali Mula'nın ruhsatından abim ruhsat verse bana.
1: Okurum biz koy okusun. Benim narkozu horiyetler okur.
0: Ha böyle, böyle güzel şey işte. Ha. Özü halavatı burada değil mi?
1: Tamam. Rad aşka ait horiyat.
0: Tamam. Bunlar yani bu toylarda bunlar kullanılır.

0: Ömür veren saç beyaz ömür veren ömür veren saç beyaz ömür veren kız sana udan genç olurum ay ömrümü ömür veren vallahi sana udan genç olurum ay ömrüme ömür veren sensiz yalandan güllem nayım de özüm billem sensiz yalandan güllem nayım de özüm billem kız bir gün sana aşk odan durduğum yerde öyle Baba bugün. Seni görsem çaşarım sensiz nece yaşarım. Seni görsem çaşarım. Sensiz nece yaşarım. Kız fele yorup sana vurma taş da gelen beşerim. Eyvallah Mayıd abi. Armağan olsun bütün bizi nektirelim. Sana da armağan olsun.
1: Sağ olasın, sağ olasın. Tabii bu toylarda da olsun yani. Böyle koryat yıkaya desin yoksa sadece maniden olsun.
0: Sen biraz şeyden yıksan ya.
1: He okurum ben okurum.
0: Ondan sonra dinleyin. Hazirem sen dinleyin.
1: Gün güne

0: ايدي زاسم قرداش من حزيدرم بعض حساس قونلارا داغم بزن بعض صناعات سلامز وار بخيند علي مولا بيلنا ديرا صناعات يوليدان ilişki kurar, ilakat kurar kızdan, arvattan. Yani sanatını elde bir madde edipti. Özü bak, bütün sanatının sevanı olur. Bes o sevmek aşık dağcı. O sevmek sanatı sevmaktı, sasını sevmaktı. Ama onu kullanı, onu elde bir madde eder, ilakat kurar.
1: Bunun da ömrü kısaydı.
0: He.
1: Bak bazı, Üstad bu güzel bir yere dağıydı konu. Biz hamdolsun indiye kadar kaldık pazarda. Neçeyle bana gel yani işte 94'ten verse neçeyle dedim hamdolsun. Yo sesimizden kalmış ustad. Bak ses aynıydı. Mahaller aynıydı. Bir şey ihtilaf yoktu. Bu bestan çağır, ben de çağırırım. O da çağırır, o da çağırır. Biz bizi her sanat için ben kazıyordum. Her sanat için pazarda koyan sumat idi.
0: Ben ad demeyeceğim. Ben sanatı tanırdım. Cebine telefon rakam koyardı. Yok bir tane. Üç tane, dört tane.
1: Tamam.
0: Toya girende.
1: Bu başımıza geçip.
0: Ha. Yani çok ayıptı. Ben bunu çok ayıp görüyorum. Bir tanenin istemiyorum fazla sen.
1: Mayda bir sene canım.
0: İnsan cera için
1: ben seleşerim.
0: Makaya
1: ya ruhsat verse o biz taşkısı etmirik. Biz ama görmüşüm yani. Ben her zaman diyorum bir insan münasebesi var. Ki bana buyruğu eden de bana kıymet verdi. Bana teki etti. Bana parı toyuna. Ben toy nerede girdim?
0: Sen toya pardığın zaman girdim. Onun bahçısı, onun ailesi sana bahçı oldu.
1: Aparanda bana, bak bana kıymet verdi. Bak bak. Kıymet veren de takdir etti. Adam bildi bana. Ben nece geldim orada adamlığımı gösterdim. Benim evine gelirim hesabıyla. Yani biz gelende kahaya, kahada hesabıyla özü evde. Ben o eve girdim. Nece geleceğim? Öz ihtiramımda.
0: Tamam.
1: Yoksa ben girerim harap niyetten. Bir, iki, üç. Dedi o ki ben biraz alt çıkmak da ona daha rağbat kalmaz. Alem ne der? Uzak olsan. Ve her zaman insan çok meyikat olsun. Ve bize hamdolsun sumaatımız bugüne kadar ulaştırdı bizi. Elhamdülillah ve şükür.
0: İnşallah bizim bütün sanatçılarımızda bu
1: fikirlerdi. Elhamdülillah ve şükür. Biz, iyi çoktu. Bes ne yani... Az var, az var.
0: İşte o ama ona kıyas olmaz. O aza kıyas olmaz.
1: O az özü de reddeder zaten. Özü rotunu yeni biterdi.
0: Ha, doğru. Neyse biz programın son dakikalarına ulaştık. Sırada ne besler sonra onu da dinleyelim senden.
1: Vallahi ben biraz şeye merakım bu. Mehter Mehter cemaatse var. Biraz da
0: elde toy içen içi yani.
1: Biz sen toylarda gerekim. Hasta ben çok köylerine merakım yani. Çok köylere giderim yani. Fımalla bir helayim Allah'ın. Güzel'e bak güzel'e. Ya güzel felaklar kâkülmanı. Armağan olsun bütün dost ahmamıza. Sen de armağan olsun.
0: Sağ olsun.
1: Bütün Türkmen köylerde armağan olsun inşallah.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

sen. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sensiz yaşamak zor geliyor her güne hasretinle başlamak kavuşmak istiyorum her an sana.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

olsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi.